Kravacı. Kravacı. Daha dur. Darkana. Bir kursa. Çiçek kapaba. Davatşa. Kueka. Kifral. You're listening to the Hot FM Network.